hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre her gün bir fincan kahve kalbi korumada sürpriz bir etkiye sahip. Her gün bir fincan kahve içmek yaygın bir kalp ritmi bozukluğu olan atrial fibrilasyon riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Kalp atışlarının düzensiz ve hızlı olmasına neden olan bu rahatsızlık felç ve kalp yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ancak bilim insanları kahve tüketiminin bu riski %39 oranında düşürebileceğini ortaya koydu. Bu sonuç uzmanlar için şaşırtıcı çünkü genellikle kalp hastalarına kafeinden uzak durmaları öneriliyor. Araştırma Kaliforniya Üniversitesi San Francisco ekibi tarafından 200 atrial fibrilasyon veya atrial flutter hastası üzerinde yürütüldü. Katılımcılar kalp ritmini düzeltmek için uygulanan elektriksel kardiyoversiyon tedavisinden sonra iki gruba ayrıldı. Bir grup 6 ay boyunca her gün bir fincan kafeinli kahve ve

0: veya espresso içerken diğer grup tamamen kafeinsiz bir diyet uyguladı. Sonuçta kahve içen grubun kalp ritim bozukluğunun tekrarlama riskinin yaklaşık %39 daha düşük olduğu saptandı. Çalışmanın başyazarı Christopher Wong şu değerlendirmede bulunuyor. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Doktorlar genellikle kalp rahatsızlığı olanlara kahveden kaçınmaları söyler. Ancak bu araştırma kahvenin yalnızca güvenli değil, koruyucu da olabileceğini gösteriyor, diyor. Peki sizin kahveyle aranız nasıl?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Kulübü FM reklam.
1: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre her gün bir fincan kahve kalbi korumada sürpriz bir etkiye sahip. Her gün bir fincan kahve içmek yaygın bir kalp ritmi bozukluğu olan atrial fibrilasyon riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Kalp atışlarının düzensiz ve hızlı olmasına neden olan bu rahatsızlık felç ve kalp yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ancak bilim insanları kahve tüketiminin bu riski %39 oranında düşürebileceğini ortaya koydu. Bu sonuç uzmanlar için şaşırtıcı çünkü genellikle kalp hastalarına kafeinden uzak durmaları öneriliyor. Araştırma Kaliforniya Üniversitesi San Francisco ekibi tarafından 200 atrial fibrilasyon veya atrial flutter hastası üzerinde yürütüldü. Katılımcılar kalp ritmini düzeltmek için uygulanan elektriksel kardiyoversiyon tedavisinden sonra iki gruba ayrıldı. Bir grup 6 ay boyunca her gün bir fincan kafeinli kahve veya espresso içerken diğer grup tamamen kafeinsiz bir diyet uyguladı. Sonuçta kahve içen grubun kalp ritim bozukluğunun tekrarlama riski

0: yaklaşık %39 daha düşük olduğu saptandı. Çalışmanın başyazarı Christopher Wong şu değerlendirmede bulunuyor. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Doktorlar genellikle kalp rahatsızlığı olanlara kahveden kaçınmaları söyler. Ancak bu araştırma kahvenin yalnızca güvenli değil, koruyucu da olabileceğini gösteriyor, diyor. Peki sizin kahveyle aranız nasıl?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: otosor.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Duyduğunuz gibi güzel şarkılarla başladık güne bugün de. Ve bu güzel şarkılar bulunduğunuz yerde Trakya'nın dört bir tarafında sizlere radyolarınızdan ulaşmaya devam ederken biz de yavaş yavaş gündemdeki haberlerden öne çıkan başlıkları aktaracağız sizlere kuşkusuz ama bakalım salının hava durumu ne diyor? Erken kalkanlar gördüler zaten bir sonbahar provası var bugün ve yarın. Detaylar birazdan. Günaydın.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM'den günaydın bir kez daha ve nihayet Balkanlardan beklediğimiz soğuk hava yurda giriş yaptı, Trakya üzerinden giriş yaptı. Mini şemsiyeleri hazırlamak gerekiyor bugün. Araçlarınızı park ettiğiniz yeri iyi seçmek gerekiyor. Aracınızdan çıktıktan sonra gideceğiniz yerle aradaki mesafe kısa olursa fena olmaz. Eğer şemsiyeniz yoksa daha da iyi olur. Balkanlardan giriş yapan bu serin hava bugün Trakya'yı başta olmak üzere yurdu etkileyecek. İki gün böyle. Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu olacak bugün ama Trakya'da yağış olacak zaman zaman. İstanbul'da da saat 9-9.30 dolaylarında başlayacak yağmur. Hadi bakalım keyfini çıkarın yağmur severler.
1: Bana sözü yok mu? O yok mu? Hele kaşı gözü yok mu?

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: Küpe FM Reklam.

Bir dönem sürücüler şikayet ediyordu. Hız limitleri araçlar için birdenbire düşüyor ve o mesafede o hız limitine inmek mümkün olmadığı için de yüksek trafik cezalarıyla karşı karşıya kalınıyordu. Ona kısa süre içerisinde şikayetlerin artmasının ardından hemen çözüm bulunmuştu. Şimdi Avrupa'da bir uygulama başlıyor. Merak edilen konu, acaba Türkiye'ye bu uygulama gelir mi? Avrupa otoyollarında, Avrupa yollarında sürücüleri yakından ilgilendiren devrim niteliğinde karar 1 Ekim'de yürürlüğe giriyor. Normalde otoyollarda hız sınırı 120 kilometredir, biliyorsunuz, üst sınır. Bu kağıt üstünde kalacak gibi görünüyor. Çünkü İspanya bunu 1 Ekim'den itibaren başlatıyor. Değişken hız limiti, yani yolun durumuna göre, hava durumuna göre zaman zaman 40 kilometreye, zaman zaman 120 kilometreye kadar çıkabilecek değişken hız limitine geçiyor. Avrupa'da da tartışılıyor, bu iyi mi olur, kötü mü olur diye. İspanya 1 Ekim'de bunu başlatıyor. Bakalım Türkiye'de otoyollarda değişken hız limiti uygulaması olur mu olmaz mı, yakında biz de görürüz.

0: Küpe FM reklam.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 04 70.
1: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055. İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

İnsanın tüylerini diken diken eden bir şarkı. Üstelik de yıllardır dinlediğimiz halde hala aynı keyifle dinliyoruz. Yıldız Tilbe ve Delikanlım'la yaptık yeni saatimizin açılışını. Küpe FM'den günaydın bir kez daha herkese. 22 Eylül Salı sabahındayız ve duyuyorsunuz. Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Özellikle yolda olanlara ya da dışarıda iş planlayanlara hemen günün hava durumu detaylarını aktaralım. Parçalı ve çok bulutlu olacak ama daha da önemlisi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek bugün. Yağışlar güney ve güneydoğusunda Marmara'nın Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kırklareli'de sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da özellikle akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bugün bölgemiz yağışlı.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de sabah haberleri devam ediyor. Bir son dakika gelişmesini aktaralım sizlere. Manisa'da liseye bir silahlı saldırı olduğu haberi geliyor. Yaralı öğrenciler olduğu bildiriliyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği bildiriliyor.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. Çetaş Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. Çetaş Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: gelirim.
1: Sabah haberleri sona eriyor. Salı gününün gelişmelerini sizlere saat başı bültenlerimizde aktarmayı sürdüreceğiz. Az sonra haber bülteninin ardından Serkan çok güzel bir şarkı listesiyle günün geri kalan bölümünde sizlerle beraber olacak. Çok güzel bir şarkı listesi hazırladı. Bu havada böyle keyifle dinleyeceğiniz bir liste hazırladı. Hemen hatırlatalım gitmeden önce Küpe FM'i Instagram'dan takip etmeyi de lütfen unutmayınız. Takip etmiyorsanız hemen takip alın çünkü hem son dakika gelişmeleri hem eğlenceli içerikler Küpe FM Instagram hesabından binlere ulaşıyor. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre her gün bir fincan kahve kalbi korumada sürpriz bir etkiye sahip. Her gün bir fincan kahve içmek yaygın bir kalp ritmi bozukluğu olan atrial fibrilasyon riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Kalp atışlarının düzensiz ve hızlı olmasına neden olan bu rahatsızlık

0: felç ve kalp yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ancak bilim insanları kahve tüketiminin bu riski %39 oranında düşürebileceğini ortaya koydu. Bu sonuç uzmanlar için şaşırtıcı çünkü genellikle kalp hastalarına kafeinden uzak durmaları öneriliyor. Araştırma Kaliforniya Üniversitesi San Francisco ekibi tarafından 200 atrial fibrilasyon veya atrial flutter hastası üzerinde yürütüldü. Katılımcılar kalp ritmini düzeltmek için uygulanan elektriksel kardiyoversiyon tedavisinden sonra iki gruba ayrıldı. Bir grup 6 ay boyunca her gün bir fincan kafeinli kahve veya espresso içerken diğer grup tamamen kafeinsiz bir diyet uyguladı. Sonuçta kahve içen grubun kalp ritim bozukluğunun tekrarlama riskinin yaklaşık %39 daha düşük olduğu saptandı. Çalışmanın başyazarı Christopher Wong şu değerlendirmede bulunuyor. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Doktorlar genellikle kalp rahatsızlığı olanlara kahveden kaçınmaları söyler. Ancak bu araştırma kahvenin yalnızca güvenli değil, koruyucu da olabileceğini gösteriyor, diyor. Peki sizin kahveyle aranız nasıl?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. İstanbul'da termometrelerin 15 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile ticaret hacminin ikiye katlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu. İran devrim muhafızları, ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirterek savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz uyarısında bulundu. Çorlu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı'nın bu yıl 14.sü düzenlenecek. 24-27 Eylül tarihleri arasında Atakent Kapalı Pazar yerinde düzenlenecek olan fuarda Türkiye'nin sevilen yazarları, şairleri ve akademisyenleri de Çorlu halkıyla buluşacak.
1: Spor.
2: Fenerbahçe'de Mert Müldür sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi. Milli futbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6.798 liradan, çeyrek altın 11.073 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale 19, Tekirdağ ve Kırklareli 20, İstanbul ve Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 22 Eylül Salı sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Mikrofon başındayız. Önümüzdeki saatler boyunca güne en tatlı başlangıcı birlikte yapıyoruz. Yeni nesil rap anlayışını benimseyen hem müziği hem de görsel estetiğiyle modern trap kültürünü yansıtan, kendine has tarzı, net duruşu ve enerjik performansıyla Türkçe rap'in yeni dönem temsilcilerinden biri olan ve 2 Ocak 2027'de de World Tour kapsamında Londra'daki hayranlarına seslenecek Blok 3 ile yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Köpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 04 70.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Küpe FM Reklam.

Sonbahar ben geldim dedi. Hava tam, kahveni kapıp yola koyulma havası. Haftanın ikinci günündeyiz. Pazartesi sendromunu geride bıraktık. Salı sallanır derler ama biz bugün sallanmıyoruz. Enerjiyi tavan yapıyoruz. Kariyerin önemli bir yere sahip şarkılarını yepyeni düzenlemelerle yeniden yorumladı. Özel projesiyle dinleyiciyi buluşturan elektra ve akustik başlıkları altında hazırlanan seride 2010 yılında çıkardığı Konuşmadığımız Şeyler Var albümünde yer alan Oluruna Bırak şarkısını yeni düzenlemesiyle hayranların beğenisine sunan Sıla konuğumuz oluyor.

Caner kahveler hazırsa emniyet kemerleri bağlandıysa harika bir müzik ziyafetiyle güne devam ediyoruz. Gününüz aydın, yolunuz açık olsun. 7. stüdyo albümü Kavi'nin dijital müzik platformları ve radyolarda en çok dinlenen şarkısını kliplendiren Murat Roker yönetmenliğinde çekilen klipte dizi ve sinema oyuncusu Aslı Turanlı'nın da kendisine eşlik ettiği sinematografik bir anlatımla ekrana taşıdığı Hata Benim isimli parçasıyla Berkay'a kulak veriyoruz. Zaten.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyük Tur çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının gerektiğini ifade etti. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası bugün başladı. Borcunu erken ödemek isteyen hak sahipleri 19 Ekim'e kadar kampanyadan yararlanabilecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. Macron, Trump'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
1: Spor.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Özbek, Okan Buruk'a inancımız ve güvenimiz tamdır diye konuştu. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası verildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6.798 liradan, çeyrek altın 11.073 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale 19, Tekirdağ ve Kırklareli 20, İstanbul ve Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Sakin bir 22 Eylül Salı gününden hepinize merhaba. Sonbaharın o tatlı serinliği yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Belki şu an işe yetişmeye çalışıyorsunuz, belki trafikte adım adım ilerliyorsunuz ya da evde sabah kahvaltısındasınız. Her nerede ve ne yapıyorsanız neşenizin bol olduğu harika bir gün diliyoruz. 18 Ekim'de Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nde vereceği Bakü konserinin ardından Bakü'de şehrin tüm güzelliğini gözler önüne serecek olan klip çekimlerini de tamamlayacak. Sözü ve müziği kendisine ait olan sonbaharın hüznünü hissettiren Mutluymuş Gibi Yapma isimli parçayla Ferhat Göçer radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Chery.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

Eylül ayının bu güzel gününde günün öne çıkan müzik haber gelişmelerini ve sizlere eşlik edecek özel müzik seçkilerimizle karşınızdayız. Haftanın bu ikinci iş gününde güne sağlıklı, huzurlu ve verimli bir başlangıç yapmanızı diliyoruz. Efsane bir albümüyle büyük beğeni toplayan müzikseverlerin merakla beklediği Efsane 2 albümü öncesinde yeni teklisini de hayranlarıyla buluşturan, modern ve etkileyici düzenlemesiyle dikkat çektiği Siyah isimli parçayla Emre Altuğ radyolarınızda.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Tarihlerimiz 22 Eylül'ü gösteriyor. Yani takvimler son Vano Equinox değişimine saatler kaldığını söylüyor. Bugün yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Dün nasıl geçmiş olursa olsun bugün yeni bir enerjiyle uyanmak sizin elinizde. Gülümsemenizi takının, derin bir nefes alın ve bugünün size getireceği güzelliklere odaklanın. Gününüzü güzelleştirmek için buradayız. Şu sıralar stüdyoda yeni bir albüm üzerinde çalışan ve sözleri oldukça karanlık olmasına rağmen içinde çarpık da olsa bir umut barındırıyor dediği sözü ve müziği kendisine ait olan Sen Gül diye isimli parçayla Can Bonomo bizlere sesleniyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre her gün bir fincan kahve kalbi korumada sürpriz bir etkiye sahip. Her gün bir fincan kahve içmek yaygın bir kalp ritmi bozukluğu olan atrial fibrilasyon riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Kalp atışlarının düzensiz ve hızlı olmasına neden olan bu rahatsızlık felç ve kalp yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ancak bilim insanları kahve tüketiminin bu riski %39 oranında düşürebileceğini ortaya koydu. Bu sonuç uzmanlar için şaşırtıcı çünkü genellikle kalp hastalarına kafeinden uzak durmaları öneriliyor. Araştırma Kaliforniya Üniversitesi San Francisco ekibi tarafından 200 atrial fibrilasyon veya atrial flutter hastası üzerinde yürütüldü. Katılımcılar kalp ritmini düzeltmek için uygulanan elektriksel kardiyoversiyon tedavisinden sonra iki gruba ayrıldı. Bir grup 6 ay boyunca her gün bir fincan kafeinli kahve veya espresso içerken diğer grup tamamen kafeinsiz bir diyet uyguladı. Sonuçta kahve içen grubun kalp ritim bozukluğunun tekrarlama riskinin yaklaşık %39 daha düşük olduğu saptandı. Çalışmanın başyazarı Christopher Wong şu değerlendirmede bulunuyor. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Doktorlar genellikle kalp rahatsızlığı olanlara kahveden kaçınmaları söyler. Ancak bu araştırma kahvenin yalnızca güvenli değil, koruyucu da olabileceğini gösteriyor, diyor. Peki sizin kahveyle aranız nasıl?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. İstanbul'da termometrelerin 15 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile ticaret hacminin ikiye katlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu. İran devrim muhafızları, ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirterek savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz uyarısında bulundu. Çorlu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı'nın bu yıl 14.sü düzenlenecek. 24-27 Eylül tarihleri arasında Atakent Kapalı Pazar yerinde düzenlenecek olan fuarda Türkiye'nin sevilen yazarları, şairleri ve akademisyenleri de Çorlu halkıyla buluşacak.
1: Spor.
2: Fenerbahçe'de Mert Müldür sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi. Milli futbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6.798 liradan, çeyrek altın 11.073 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale 19, Tekirdağ ve Kırklareli 20, İstanbul ve Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden bul beni. Kaybım oldu deyip dirilt yeniden sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin seslendiren dilim benim yarını düşün.

yıkıyorsak hükümet, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sol, beni gecelere sol, su içim gidiyor, dayanmak çok zor, geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz, aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

öğle arası geldi. Temposunu düşürmeyenler burada mı? 22 Eylül Salı gününün tam ortasındayız. İşleri kısa bir mola verdiyseniz ya da trafikte öğle koşturmacasındaysanız doğru frekanstasınız. Günün yorgunluğunu üzerinizden atacak, modunuzu tavan yapacak en hit şarkılarla öğle kuşağını açıyoruz. Kahveler tazelendiyse sesi biraz daha açın, ritme teslim oluyoruz. 27 Şubat 2026'da yayınlanan Ying Yang'ı çıkışın üzerinden aylar geçmesine rağmen güçlü performansını sürdürerek yılın en çok dinlenen şarkılarından biri haline gelen, ilk 3 ay boyunca Spotify Türkiye Top 50 listesinin bir numarasında yer alan, aradan geçen yaklaşık 7 aya rağmen listeden hiç düşmeyen ve bugün hala Türkiye'de Top 50'nin ilk 10'unda yer almayı sürdüren Motive radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Tünaydın salı gününün yoğun temposu arasında kendinize küçücük de olsa bir vakit ayırabildiniz mi? Şimdi derin bir nefes alma zamanı. Günün tam ortasında işlerinizi biraz kenara bırakıp ruhunuzu dinlendirmeniz için en güzel melodilere mikrofonu bırakıyoruz öğle sonrasında. İçinizi ısıtacak sıcacık bir parçayla devam ediyoruz. Kariyerinin 10. stüdyo albümü için çalışmalarını sürdüren, Ocak ayında yayınlanması planlanan albümün son dokunuşları için Londra'nın yolunu tutan The Beatles başta olmak üzere dünya ünlü, pek çok sanatçının çalışmalarına ev sahipliği yapan efsanevi stüdyoda iki gün geçiren, burada albümün ses dünyasına son şeklini veren Gökhan Türkmen bizlere sesleniyor.

0: lazım.
1: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahsa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Bursa Konseyi'nin tüm gelirini yardıma muhtaç hayvanların bakımında kullanılmak üzere derneği bağışladığını açıklayan Süperstar Ajda Pekkan'la hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının gerektiğini ifade etti. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası bugün başladı. Borcunu erken ödemek isteyen hak sahipleri 19 Ekim'e kadar kampanyadan yararlanabilecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi baş gardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. Macron, Trump'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
1: Spor.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Özbek, Okan Buruk'a inancımız ve güvenimiz tamdır diye konuştu. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası verildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6.798 liradan, çeyrek altın 11.073 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale 19, Tekirdağ ve Kırklareli 20, İstanbul ve Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Türkiye'nin en önemli müzisyenlerini bir arada dinleyebileceğiniz programınız Gündüz Yolculuğu başladı değerli dinleyiciler. Sıla'yla start aldık bugünkü programımıza. Tarkan'la devam edeceğiz. Emre Fel, Tuğba Yurt, Bengü Beker. Bugün kulaklarınıza ulaşacak isimlerden sadece birkaçı. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Süper FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

gastronomi haberimiz de var bugün arkadaşlar. Uluslararası gastronomi rehberi Taste Atlas dünyanın en iyi çorbaları sıralamalarını güncellemiş. Küresel ölçekte geleneksel tariflerin değerlendirildiği listede Türkiye'den 4 farklı çorba ilk 100 arasında yer almış. Türkiye'den 4 çorba bu listeye girmeyi başarmış. Gaziantep mutfağına ait Beyran çorbası sıralamada ikinci olarak dünya genelindeki birçok lezzeti geride bırakmış. Türk mutfağının yaygın tüketilen diğer çeşitlerinden mercimek çorbası 13. sırada yer almış. Domates çorbası 55, kelle paça çorbası ise 70. sıradan listeye girmeyi başarmış.

0: bitti.
1: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Çeriniz yazı hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Küp efendi, gündüz yolculuğumuz devam ediyor. Kapalı, yağmurlu bir sonbahar günündeyiz. Böyle havaları ben seviyorum. Birçok dinleyicimiz de seviyordur diye tahmin ediyorum. Özlediğimiz havaları olduğunu düşünüyorum. Tabii sevmeyenler de vardır mutlaka ama umarım tadını çıkarabiliyorsunuzdur. Sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz güzel şarkılarımızla. Şimdi Burcu Güneş olacak sıradaki konuğumuz. Şarkısı Ben Yanmam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre her gün bir fincan kahve kalbi korumada sürpriz bir etkiye sahip. Her gün bir fincan kahve içmek yaygın bir kalp ritmi bozukluğu olan atrial fibrilasyon riskini önemli.

0: Radyo versiyon tedavisinden sonra iki gruba ayrıldı. Bir grup 6 ay boyunca her gün bir fincan kafeinli kahve veya espresso içerken diğer grup tamamen kafeinsiz bir diyet uyguladı. Sonuçta kahve içen grubun kalp ritim bozukluğunun tekrarlama riskinin yaklaşık %39 daha düşük olduğu saptandı. Çalışmanın başyazarı Christopher Wong şu değerlendirmede bulunuyor. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Doktorlar genellikle kalp rahatsızlığı olanlara kahveden kaçınmaları söyler. Ancak bu araştırma kahvenin yalnızca güvenli değil, koruyucu da olabileceğini gösteriyor, diyor. Peki sizin kahveyle aranız nasıl?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe FM.

Türkiye'nin yeni gruplarından Crash radyolarınızdaydı. Çok büyük bir hayran kitlesi var arkadaşlar Crash'ın. Sadece aylar olmuş olmasına rağmen ve sadece iki şarkıları olmasına rağmen inanılmaz büyük bir hayran kitlesi var. Şaşırtıcı gerçekten. Ben bu sosyolojik olgu mu desem, bu durumu gerçekten kavramakta zorlanıyorum. Çok başarılılar. Yani sanki hayran kitlesi de hazırda bekliyormuş. Crash çıksın da hayran olalım diye böyle birden çok büyük bir promosyonu da yapıldı. Tabii ki bunun etkisi var. Crash logolu, Crash temalı yastıklar bile satıldı. Düşünebiliyor musunuz? Crash temalı diş fırçaları vesaire. Türkiye'nin bir başka yeni gruplarından, erkek gruplarından bir tanesiyle devam edeceğiz. Radikal bizlerle olacak, sonrasında haber merkezimizdeyiz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Bankaların emekli promosyon maaş kampanyası 30 Eylül'de sona erecek. Bankaların emeklilere önerilerini 35 bin liraya kadar çıkardığı bildirildi. Sermaye piyasasında manipülasyon soruşturmasında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. 60 şüpheli için işlem yapıldı. Kısa ve uzun mesafe yolcuları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermeyi hedefleyen iade sistemi için altyapı çalışmaları hızlandı. Metrobüslerde olduğu gibi metro ve tramvaylarda da ücret iade otomatları devreye alınacak. Lüleburgaz'da büyükbaş hayvanlar 2026 Trakya Bölgesi Sonbahar Aşılama Programı kapsamında şap hastalığına karşı aşılanıyor. Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan aşılamanın kırklareli'nin hastalıklardan ağrı olduğu belirtilerek süreceği bildirildi.
1: Spor.
2: Beşiktaş'ta Fabio Miretti, Ahmet sportif faaliyetler karşısındaki performansıyla dikkat çekti. İtalyan futbolcu pas kalitesi ve hücuma verdiği destekle ön plana çıktı. Geçen sezon ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Samsun Spor bu sezona iyi başlayamadı. Son 4 maçını kaybeden Karadeniz ekibi 6. hafta itibariyle düşme hattında yer alıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6.798 liradan, çeyrek altın 11.073 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale 19, Tekirdağ ve Kırklareli 20, İstanbul ve Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: gelir.
1: Bu yıl Murat Dalkılıç hem bazı sağlıksal durumlarıyla gündem oldu aslına bakarsanız. Burnuyla ilgili operasyonlar yaptırmak zorunda kalıyor sürekli. Hem de son günlerde magazinel olarak da adından sıklıkla söz ettiren bir isim efendim. Şimdi sırada Emre Altuğ var. Siyahı dinleyeceğiz. Son teklisi gerçekten güzel bir slow olmuş. Son yıllarda Emre Altuğ böyle bir atak yaptı sanki. Uzun yıllardır böyle birazcık sanki kendi halinde mi takılıyordu desek, bir şey yapmıyor muydu, çok farkında değildim açıkçası Emre Altuğ'un. Ya bir şey yapmıyordu ya da çok tanıtımı yapılmıyordu, göz önünde değildi vesaire, ama son birkaç yıldır dikkatimi çekiyor. Böyle ben geri döndüm diyor adeta. Gerçekten çok iyi işler ortaya koyuyor. Özellikle de slow şarkıları gayet başarılı oluyor. Bence onlardan bir tanesi olmuş Siyah. Şimdi Emre Altuğ Küpe FM'de sizlerle. Thank you.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Bugün ilginç bir astronomi haberi de karşımıza sıklıkla çıkıyor. Efendim onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Gökbilimciler dünyadan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris B adlı öte gezegenden doğrudan gelen radyo sinyallerini ilk kez tespit etmişler. Güney Afrika'daki Meerkat teleskoplarıyla 2025 ve 2026'da yapılan gözlemlerde yakalanan sinyallerin uzaylı uygarlıklardan değil maalesef gezegenin güçlü kutup ışıklarından kaynaklandığını belirtmişler. Araştırmacılar bu sayede bir öte gezegenin manyetik alanını da ilk kez doğrudan ölçmüşler. Beta Pictoris B'nin manyetik alanının dünyanınkinden binlerce kat güçlü olabileceğini belirtiyorlar. Ekip şimdi benzer sinyalleri başka öte gezegenlerde de arayacakmış. Günün ilginç astronomi haberlerinden bir tanesiydi. Gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra Mor ve Ötesi'nin ve kült şarkıları Cambaz şimdi sizlerle.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: ben reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar mcfit.com'da.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Birazcık da sinema diyelim değerli dinleyiciler. Şimdi size bir filmden bahsedeceğim. Fantastik filmlerden, gerilim ya da uzay filmlerinden hoşlananların beğenebileceği türde bir film olduğunu düşünüyorum. The End of Oak Street isimli bir film. Yani Oak Caddesi'nin sonu diyebiliriz. 15 Eylül 2026 tarihinde, geçtiğimiz günlerde yani, dijital platformlara gelmiş bir film bu. Eleştirmenlerden oldukça iyi karşılık almış görünüyor. Rotten Tomatoes da şu an %86, Tomatometer ve %76 izleyici skoru bulunuyor. Oldukça yüksek puanlara sahip. Şöyle bir konusuna bakalım. Aslında önermiş oluyorum da filmi bir yandan. Ben de izleme şansı yakaladım. Fena değil, eğlenceli, vakit geçirilebilecek bir film bence. Oak Caddesi'nin sonu, gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Oak Caddesi'nin sonu gizemli bir film aslında. Gizem filmlerinden hoşlananların büyük keyif alacaklarını düşünüyorum. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler. Konusunu da böylelikle özetlemiş olduk ve devam edelim gündüz yolculuğumuza, son dakikalarımıza doğru. Şimdi blok 3'ü ağırlayacağız. Değiştiremezsin Yazılmışsa isimli şarkısıyla.

0: irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Küpe FM reklam.

Küp FM'de gündüz yolculuğumuzun sonuna geldik. Edis, Sefo, Airo ve Rain Man bizlerle olan son isimlerdi. Ama son bir şarkımız daha var sizlerle paylaşacak. Gülşen'i ağırlayacağız bugün. Son konuğumuz olarak onun da sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında harika şarkılarıyla. Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. İstanbul'da termometrelerin 15 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile ticaret hacminin ikiye katlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu. İran devrim muhafızları, ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirterek savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz uyarısında bulundu. Çorlu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı'nın bu yıl 14.sü düzenlenecek. 24-27 Eylül tarihleri arasında Atakent Kapalı Pazar yerinde düzenlenecek olan fuarda Türkiye'nin sevilen yazarları, şairleri ve akademisyenleri de Çorlu halkıyla buluşacak.
1: Spor.
2: Fenerbahçe'de Mert Müldür sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi. Milli futbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6.798 liradan, çeyrek altın 11.073 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale 19, Tekirdağ ve Kırklareli 20, İstanbul ve Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM'den iyi günler. 22 Eylül Salı gününde müzik keyfinde birlikteyiz. 2001 yılında bugün 22 Eylül'de aramızdan ayrılan Fikret Kızılok'la başlıyoruz programa. Saygı ve sevgiyle anarak.
1: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

İlk stüdyo albümünü geçtiğimiz cuma günü yayımladı. 9 şarkıdan oluşan albüm Doma'nın dünyasını farklı duygular ve yüksek enerjili bir sound üzerinden ortaya koyuyor.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Şarkıcı Gökhan Tepe 30 yıllık sanat hayatını değerlendirerek kariyer yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir otelde sahne alan Gökhan Tepe, geçen 30 yıl boyunca iyi ve kötü dönemlerden geçtiğini belirterek bu süreçte müzik yolundan hiç ayrılmadığını söyledi. Sanatçı kariyerindeki en önemli unsurun kendisini dinleyen ve destekleyen sevenlerinin her zaman yanında olması olduğunu ifade etti.

0: Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Hande Yener, Dolu Kadehi Ters Tut ve Tuana İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne aldı. Yener, 8 dansçının eşlik ettiği sahne şovuyla izleyicilere görsel şölen sundu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre her gün bir fincan kahve kalbi korumada sürpriz bir etkiye sahip. Her gün bir fincan kahve içmek yaygın bir kalp ritmi bozukluğu olan atrial fibrilasyon riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Kalp atışlarının düzensiz ve hızlı olmasına neden olan bu rahatsızlık felç ve kalp yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ancak bilim insanları kahve tüketiminin bu riski %39 oranında düşürebileceğini ortaya koydu. Bu sonuç uzmanlar için şaşırtıcı çünkü genellikle kalp hastalarına kafeinden uzak durmaları öneriliyor. Araştırma Kaliforniya Üniversitesi San Francisco ekibi tarafından 200 atrial fibrilasyon veya atrial flutter hastası üzerinde yürütüldü. Katılımcılar kalp ritmini düzeltmek için uygulanan elektriksel kardiyoversiyon tedavisinden sonra iki gruba ayrıldı. Bir grup 6 ay boyunca her gün bir fincan kafeinli kahve veya espresso içerken diğer grup tamamen kafeinsiz bir diyet uyguladı. Sonuçta kahve içen grubun kalp ritim bozukluğunun tekrarlama

0: Kları başlıyor.
1: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Derya Uluğ teknolojinin ve dijital dünyanın müzik sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dijital ortamda bir sanatçının gerçek sesini ve yeteneğini ayırt etmenin zorlaştığını belirten Uluğ, sahne er meydanıdır diye konuştu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Bankaların emekli promosyon maaş kampanyası 30 Eylül'de sona erecek. Bankaların emeklilere önerilerini 35 bin liraya kadar çıkardığı bildirildi. Sermaye piyasasında manipülasyon soruşturmasında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. 60 şüpheli için işlem yapıldı. Kısa ve uzun mesafe yolcuları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermeyi hedefleyen iade sistemi için altyapı çalışmaları hızlandı. Metrobüslerde olduğu gibi metro ve tramvaylarda da ücret iade otomatları devreye alınacak. Lüleburgaz'da büyükbaş hayvanlar 2026 Trakya Bölgesi Sonbahar Aşılama Programı kapsamında şap hastalığına karşı aşılanıyor. Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan aşılamanın kırklareli'nin hastalıklardan ağrı olduğu belirtilerek süreceği bildirildi.
1: Spor.
2: Beşiktaş'ta Fabio Miretti, Ahmet sportif faaliyetler karşısındaki performansıyla dikkat çekti. İtalyan futbolcu pas kalitesi ve hücuma verdiği destekle ön plana çıktı. Geçen sezon ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Samsun Spor bu sezona iyi başlayamadı. Son 4 maçını kaybeden Karadeniz ekibi 6. hafta itibariyle düşme hattında yer alıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6.798 liradan, çeyrek altın 11.073 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale 19, Tekirdağ ve Kırklareli 20, İstanbul ve Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Chery.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Çorlu Belediyesi tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı 24-27 Eylül tarihleri arasında Atakent Kapalı Pazar yerinde kitapseverlerle buluşacak. 4 gün boyunca sürecek olan fuar, edebiyat, sanat, çocuk atölyeleri, söyleşiler, imza günleri ve sahne etkinlikleriyle dolu dolu bir programa ev sahipliği yapacak.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Başarılı prodüktör ve sanatçı Tarık İster, yeni teklisi Vakti Doldu'yla modern Türk pop sound'unu güçlü ve akılda kalıcı bir şarkıyla buluşturdu. Şarkının söz ve müziği Manifest şarkılarındaki söz yazarlığıyla da dikkat çeken Ateş Atilla imzası taşıyor.

0: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 23 38.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Sen şimdi bulmuşsundur az üzülmenin, az üzülmenin yolunu. Acıdan kaçarsın da.

Merus 3. single çalışması Söyleyin Ona ile dinleyiciyle buluştu. Duygusal yoğunluğu, yüksek anlatımı, karanlık atmosferi ve sade yapısıyla öne çıkan parça, içe atılmış sözler, geç kalmış itiraflar ve doğrudan söylenemeyen duygular etrafında şekilleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz

0: Mehmet'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da hava sıcaklığı yarın aniden 15 dereceye düşecek. Ani düşüşle birlikte şiddetli yağış etkili olacak. Uzmanlar su baskını tehlikesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile ticaret hacminin ikiye katlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası bugün başladı. Borcunu erken ödemek isteyen hak sahipleri 19 Ekim'e kadar kampanyadan yararlanabilecek. Çorlu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı'nın bu yıl 14.sü düzenlenecek. 24-27 Eylül tarihleri arasında Atakent Kapalı Pazar yerinde düzenlenecek olan fuarda Türkiye'nin sevilen yazarları, şairleri ve akademisyenleri de Çorlu halkıyla buluşacak.
1: Spor.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Özbek, Okan Buruk'a inancımız ve güvenimiz tamdır diye konuştu. Beşiktaş'ta Fabio Miretti, Ahmet Sportif faaliyetler karşısındaki performansıyla dikkat çekti. İtalyan futbolcu pas kalitesi ve hücuma verdiği destekle ön plana çıktı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6.798 liradan, çeyrek altın 11.073 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den herkese merhaba. 22 Eylül 2026 Salı gününde beraberiz. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Umarım her şey yolunda, keyifler yerindedir. Türk pop müziğinin en ileriyle sizlerle buluşmaya başladık bile. Sırada bu defa sevgili Derya Ulu, radyonuzdaki sesin sahibi olacak sevgili dinleyiciler. Onun en sevilenlerinden birisi de oldu aynı zamanda bu şarkısı. İşte Şımarık Küpe FM frekanslarından.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14 10
3: Küpe FM reklam.

Küpe FM'de en iyiler radyolarınızda olmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Haftanın ikinci iş ve okul günü geride kalırken haftanın ikinci eve dönüş keyfinde Türk pop müziğinin en iyileriyle ilerlemeye devam ediyoruz. Sırada bu defa Aleyna Tilki ve Dedublüman radyolarınızda olacak değerli dinleyiciler. Ve işte o güzel sesleriyle ikiliden Sana Güvenmiyorum şimdi Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından kopuyordu.

parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostop.

Haftanın ikinci iş günü geride kalırken eve dönüş keyfinde en iyiler radyolarınızda olmaya devam ediyor. Sırada bu defa Zeynep Bastık burada olacak. Serkay Tütüncü ile evlendikten sonra hakkında çıkan hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Bu iddiaları yalanladı Zeynep Bastık. Gelinliğinin bazı fotoğraf ve videolarda görüntü yanılmasına neden olduğunu söyledi. O yüzden hamile gibi görünüyorum dedi. Zeynep Bastık ve dönüyoruz o güzel keyifli şarkısına. Kör Sevdam şimdi radyolarınızda Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli

0: otosor.com.tr.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Küpe FM reklam.

En iyiler radyonuzda olmaya devam ediyor. Sırada bu kez Küpe Efendi sevgili Simge Sarın radyolarınızda olacak sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz aylarda DJ sevgilisiyle sonlandırmıştı ilişkisini. Bu konuyla ilgili hiç konuşmayacağım yanıtını verdi aynı zamanda basın mensuplarına sevgili dinleyiciler. Ve o güzel sesiyle Küpe FM frekanslarında üzülmedin mi bizlerle şimdi? Keyifli dakikalar herkese, eve dönüş yolunda olanlara da keyifli dikkatli sürüşler diliyorum.

0: reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

10 yıllık aranın ardından yeniden bir araya geldiler. Biz bu grubu kurmalıyız dediler. Belki kariyer açısından çok boşta kaldılar, işsiz kaldılar. Belki de para bitti ve para bitince tekrar başlayalım, konserler verelim. En azından hayatımızı sürdürelim, geçinelim dediler. Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık 10 yıllık bir aranın ardından yeniden bizlerle buluştu. Şimdi bakıldığı zaman yani eleştirmeden de yapamıyorum. Ben mesela 2010-2011 yıllarında gerçekten zirvedeydi model grubu. Zirveye gelince belki de o şöhret, belki de o gücün verdiği zehirlenmeyi yaşadılar. Nasıl olsa kazandık, nasıl olsa tanındık diyerek grubu dağıttılar. İşte böyle olmuyor. 2 sene sonra da unutulup gittiler. O yüzden müzikte istikrar ve sabır önemli. Umarız bu defa kalıcı işler yapmayı başarırlar, kalıcı olurlar diyelim model grubuna. Bu arada konser takvimleri de olacak bu ay içerisinde sevgili dinleyiciler. Yarın akşam Eskişehirli hayranlarıyla buluşuyor model grubu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Park'ta olacaklar. Benden de söylemesi ve bu hafta sonu cumartesi günü ise Küpe FM'e İzmir'den kulak verenler varsa, model hayranları varsa İzmirli hayranlarıyla Kültür Park'ta olacak, fuarda olacak yani. 26 Eylül akşamı model grubu, benden de söylemesi. Değmesin ellerimiz şimdi radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre her gün bir fincan kahve kalbi korumada sürpriz bir etkiye sahip. Her gün bir fincan kahve içmek yaygın bir kalp ritmi bozukluğu olan atrial fibrilasyon riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Kalp atışlarının düzensiz ve hızlı olmasına neden olan bu rahatsızlık felç ve kalp yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ancak bilim insanları kahve tüketiminin bu riski %39 oranında düşürebileceğini ortaya koydu. Bu sonuç uzmanlar için şaşırtıcı çünkü genellikle kalp hastalarına kafeinden uzak durmaları öneriliyor. Araştırma Kaliforniya Üniversitesi San Francisco ekibi tarafından 200 atrial fibrilasyon veya atrial flutter hastası üzerinde yürütüldü. Katılımcılar kalp ritmini düzeltmek için uygulanan elektriksel kardiyoversiyon tedavisinden sonra iki gruba ayrıldı. Bir grup 6 ay boyunca her gün bir fincan kafeinli kahve veya espresso içerken diğer grup tamamen kafeinsiz bir diyet uyguladı. Sonuçta kahve içen grubun kalp ritim bozukluğunun tekrarlama riskinin yaklaşık %39 daha düşük olduğu saptandı. Çalışmanın başyazarı Christopher Wong şu değerlendirmede bulunuyor. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Doktor

0: robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da hava sıcaklığı yarın aniden 15 dereceye düşecek. Ani düşüşle birlikte şiddetli yağış etkili olacak. Uzmanlar su baskını tehlikesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile ticaret hacminin ikiye katlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası bugün başladı. Borcunu erken ödemek isteyen hak sahipleri 19 Ekim'e kadar kampanyadan yararlanabilecek. Çorlu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı'nın bu yıl 14.sü düzenlenecek. 24-27 Eylül tarihleri arasında Atakent Kapalı Pazar yerinde düzenlenecek olan fuarda Türkiye'nin sevilen yazarları, şairleri ve akademisyenleri de Çorlu halkıyla buluşacak.
1: Spor.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Özbek, Okan Buruk'a inancımız ve güvenimiz tamdır diye konuştu. Beşiktaş'ta Fabio Miretti, Ahmet Sportif faaliyetler karşısındaki performansıyla dikkat çekti. İtalyan futbolcu pas kalitesi ve hücuma verdiği destekle ön plana çıktı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6.798 liradan, çeyrek altın 11.073 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz sevgili dinleyiciler. En iyiler bizlerle buluşmaya devam ediyor günün 24 saati boyunca Küpe FM'de. Bu arada resmi web sayfamız kupefm.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz ve aynı zamanda bana ve diğer tüm programcılara da oradan ulaşabilirsiniz. Yayın akışımızdan da günlük yayın akışımızı takip edebilirsiniz ve tabii ki müzik dünyasında ilginizi çekebilecek yeni haberler, yeni çıkış yapan şarkılar da kupefm.com.tr'de yerini alıyor. Benden söylemesi. Şimdi Salı Eve Dönüş keyfinde Madrigal var. Seni Dert Etmeler.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
4: Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
0: Küpe FM reklam.

Şimdi sevgili dinleyiciler, Türkçe pop müziğin en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ama bir yandan da tabii yabancı müzik dünyasında da önemli bir gelişme var. Ondan bahsetmek isterim size. Dünyaca ünlü bir şarkıcı var, Celine Dion. Ve 6 yıldır hastalıkla mücadele ettikten sonra ilk kez Paris'te geçtiğimiz akşam sahneye çıktı. 58 yaşındaki sanatçı hayranlarına adeta duygu dolu anlar yaşattı. Celine Dion, dünyaca ünlü müzisyen, uzun süren sağlık sorunları vardı ve sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylemek istiyorum diyor Celine Dion. 2022 yılında milyonda bir görülen bir kas hastalığına yakalanmıştı Celine Dion. Kas spazmları nedeniyle uzun süre şarkılar söyleyemedi. Celine Dion'un şimdi tabii şöyle bir özelliği daha var. Titanic filminin, hepimizin bildiği Titanic filminin o unutulmaz müziğini seslendirmişti Celine Dion. Eski güçlü sesinden hiçbir şeyi kaybetmediğini de kanıtladı Paris'teki konserinde. Ve geçiyoruz müziğin kraliçesi Minik Serçe, sevgili Sezen Aksu'ya. Sezen Aksu o güzel sesiyle şimdi Küpe FM'de olacak sevgili dinleyiciler. Ey Aşk Adını Verdiği şarkısıyla Salı Eve Dönüş keyfimizde, tadını çıkarın.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Şirinoğlu Faktoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
8: Küpe FM reklam.

Bu güzel sonbahar esintilerini hissettiğimiz Küpe FM'de 22 Eylül akşamında ilerlemeye devam ediyoruz. Yollarda olanlara keyifli sürüşler diliyoruz tekrar sevgili dinleyiciler. Sırada sevgili Deniz Seki ile ilerleyeceğiz. Deniz Seki'ye de tabii geçmiş olsun diyelim. O da evcil hayvanları beslemeye devam ediyor ve kendi evcil hayvanlarını beslemek istediği esnada dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düşmüştü Deniz Seki ve İstanbul'da bir hastaneye kaldırılmıştı. Kötü haber de tetkiklerden geldi. Hastanede yapılan detaylı kontrollerde Deniz Seki leğen kemiğinde efendim, kırık omurgasında ise bir zedelenme saptandı. Doktorların hızlı kararıyla da acil ameliyata alınan şarkıcının durumu sevenlerini korkutmuştu geçtiğimiz günlerde. İyileşme sürecinde kendisi bu arada geçmiş olsun diyoruz Deniz Seki'ye, taburcu olduğunu da söylüyor aynı zamanda. Ve onun o güzel sesine gelin kulak verelim Küpe FM'den sevgili dinleyiciler. İyisin tabii, radyolarınızda.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı,

0: Neden başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Küpe FM Reklam.

sizler. Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Küpe FM burası. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Size eşlik etmeye devam ediyorum sevgili dinleyiciler. Artık noktalama zamanı geldi tabii ki. Ve noktalarken de bu saat diliminde son olarak Mert Demir bize eşlik eden sesin sahibi olacak. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Sizlerleydim sevgili dinleyiciler. Güzel bir eve dönüş keyfi yaşadık. Yarın saat 17'de tekrar buluşacağız diyelim ve son sözü sevgili Mert Demir'e bırakalım. Tekirdağlı Şarköylü Mert Demir bizlerle buluşacak şimdi. Müziğe de küçük yaşlarda Tekirdağ'da lise yıllarında annesinin hediye ettiği gitarla adım atmıştı. Mert Demir, Dağıldım Sonunda'yla radyolarınızda sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba. Güzel bir salı gününün akşamında yine burada Küpe FM'de sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. En iyilere tabii ki eşlik etmek üzere her zaman olduğu gibi buradayım. Gününüz nasıl geçti? İnşallah güzel geçmiştir. Geçmediyse de ne yapıyoruz? Ümitlerimizi hemen bir sonraki güne aktarıyoruz. Çünkü hayat her şekilde devam ediyor. Mühim olan canımızın sağlığı. Sağlığınız yerindeyse ne âlâ. Böyle söyleyince aklıma mutlaka bizleri dinlemekte olan, şifa bekleyen, belki hastanede belki evinde kendi derdiyle sağlığıyla uğraşan dinleyicilerimiz vardır diye geliyor. Onlara da hayırlı haberler diliyorum, şifalar diliyorum. Bugün değişik başladık programa ama başladık mı başladık.

0: Alp FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr
0: Küpe FM reklam.

Mebrure ile Değilim'le devam edeceğiz şimdi. Bülent Ersoy'dan bahsedeceğim size. Geçen gün gördünüz mü bilmiyorum. Sahneye küçük bir hayranını çağırmış. Ona demiş ki bak demiş ben demiş sana bu parayı vereyim. Annen de sana bir şeyler alsın demiş. O gün de herhalde öyle estiler kendisine. Sonra diğer çocukları da çağırmış. Onlara harçlıklar dağıtmış sahnede. Ay vallahi helal olsun Bülent Ersoy'a. O da sahnede farklı şovlarıyla var olmaya devam ediyor. Nihayetinde sahnede bir şov yeri değil mi? Öyle. Her dakika şarkı söyleyecek hali yok. Zaten şarkı söylediğinde biliyoruz sesini ama son zamanlarda playback yapıyor dediler. Duymayanlar varsa geçen gün bu haberi de görmüştüm. Ve işte Mebrure ile Değilim'le devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Hadise var sırada. Ara beni diyecek. Bu arada Hadise geçen gün kırmızı bir leopar tulum giymiş. Boydan boya kapalı ama tulum yani nihayetinde. Güzel, parlak böyle. Hoş bir tulum. Seksi bir tulum. Sonra da demiş ki dekolteye gerek yok. Şu anda gayet seksiyim. Evet, dekolteye gerek yok. Böyle bir tulumla da seksi olunabiliyor. İlla bir yerleri açmaya gerek yok zaten. Bir de kişiler böyle alımlıysa, değil mi yani, güzelse, hoşsa, varsa bir cazibesi, her türlü var diyor. Hadiseyle devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
3: Küpe FM reklam.

Gülben Ergen. Yalnızlık diyecek şimdi. Çok sevdiğim bir Gülben Ergen şarkısı gerçekten de. Efendim iyi ki var diyebileceğimiz isimlerden biri. Hem sosyal medyada hem müzik dünyasında. Ayrıca vasiyetnamesini yazmış. Üç oğlunun babası Mustafa Erdoğan'a teslim edeceğini açıklamış. Sağlıklıyken aklım başımdayken yazdım. Avukatımdan önce teslim edeceğim tek insan da çocuklarımın babası demiş. Bu da çok güzel bir şey. İnsanların ayrılık sonrasında bile hala böylesine medeni bir şekilde görüşebilmesi. Ve işte Gülben Ergen yalnızlık.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Ajda Pekkan var sırada. Yakarım canını diyecek. Bu arada Ajda Pekkan Bursa'daki konser gelirini sokak hayvanlarına bağışladı. Gözyaşlarına da hakim olamadı geçen gün konserin sonunda. İşte bu hayvan derneğinin sahipleriyle konuşurken, sarılıp öpüşürken, tokalaşırken çok güzel bir şey yaptı. İyi bir hayvansever biliyorsunuz. Hem kendi hayvanları var hem sokaktakilere bakıyor. Çok da iyi yapıyor. Ve işte Ajda Pekkan, yakarım canını.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre her gün bir fincan kahve kalbi korumada sürpriz bir etkiye sahip. Her gün bir fincan kahve içmek yaygın bir kalp ritmi bozukluğu olan atrial fibrilasyon riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Kalp atışlarının düzensiz ve hızlı olmasına neden olan bu rahatsızlık felç ve kalp yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ancak bilim insanları kahve tüketiminin bu riski %39 oranında düşürebileceğini ortaya koydu. Bu sonuç uzmanlar için şaşırtıcı çünkü genellikle kalp hastalarına kafeinden uzak durmaları öneriliyor. Araştırma Kaliforniya Üniversitesi San Francisco ekibi tarafından 200 atrial fibrilasyon veya atrial flutter hastası üzerinde yürütüldü. Katılımcılar kalp ritmini düzeltmek için uygulanan elektriksel kardiyoversiyon tedavisinden sonra iki gruba ayrıldı. Bir grup 6 ay boyunca her gün bir fincan kafeinli kahve veya espresso içerken diğer grup tamamen kafeinsiz bir diyet uyguladı. Sonuçta kahve içen grubun kalp ritim bozukluğunun tekrarlama riskinin yaklaşık %39 daha düşük olduğu saptandı. Çalışmanın başyazarı Christopher Wong şu değerlendirmede bulunuyor. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Doktorlar genellikle kalp rahatsızlığı olanlara kahveden kaçınmaları söyler. Ancak bu araştırma kahvenin yalnızca güvenli değil, koruyucu da olabileceğini gösteriyor, diyor. Peki sizin kahveyle aranız nasıl?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Edis'le çek tetiğiyle devam edeceğiz şimdi. Edis geçen gün Zeki Arkun'la birlikte plank pozisyonunda bir fotoğraf vermiş. Kulaklıklarını evde unutmuş, akımına katılmışlar. Valla bu plank pozisyonu spor yapanlar bilir. Karın için çok güzel bir pozisyondur. Dirseklerin üstünde durursunuz. Bütün vücudunuzu gerersiniz ama şeydir yani, böyle vücudunuz yere doğru paralelden biraz daha farklı şeye de benzer. Şınava da benzer ama onun durma hali zordur yani. Ne kadar fazla durursanız o kadar işte karın kasları gelişir ve tabii ki sizin kondisyonunuzu gösterir. Ben ona takıldım, sadece ona baktım ve bu kulaklıklarını evde unutmuş akımının ne olduğunu anlamadım ama çok tatlı gözüküyorlardı. Edis o güzel röfleli saçlarıyla da harika ve işte Edis çek tetiği.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güven. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan Yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Melis Fis'le devam edeceğiz şimdi. Efendim Melis Fis 25. yaş gününü kutlamış. Leopar bir kıyafet, leopar bir pasta. Pastanın önünde 25. sezon yazıyor. Ve Kara Kedi şarkısını da çok güzel söyler biliyorsunuz. Onunla devam edeceğiz. Biz de Melis Fis'e doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. Senin o güzel şarkını radyomuzda çaldık günlerce diyebiliriz. Evet vallahi Kara Kedi'yi Serdar Ortaç yorumundan sonra en çok Melis Fis yorumuyla seviyorum ve devam ediyoruz.

Derya Ulu var sırada şımarıkla. Asil Gök'le biliyorsunuz Haziran ayında nişanlanmışlardı. Düğün tarihleri belli olmuş. Yakında düğünümüz var diyorlar. Genelde herkes yazın yaptı düğünleri ama bence en güzel sezon Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. En güzel aylar, en güzel mevsimler. Bu yaz gerçi biraz azmış düğün ekonomik sebeplerden dolayı ama yine evlenenler evlenmiştir. Herkese mutluluklar dileyelim efendim ve devam edelim o güzel şarkısıyla Derya Ulu'la.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Sefo ve İrem Derici var şimdi. Senden kalanlar diyecekler. Severim bu şarkıyı da. Vallahi böyle düetlere bayılıyorum. İrem Derici de bu arada düet anlamında çok düet yapan isimlerden bir tanesi. İyi ki de yapıyor. Ona da yakışıyor bu düetler. Sesi uyuyor birçok kişiyle. Tarzı uyuyor zaten. Hareketli, heyecanlı bir kişilik biliyorsunuz. Her daim sosyal medyada güzel paylaşımlarıyla da var olmaya devam ediyor. Seviyoruz yani nihayetinde kendisini. O zaman senden kalanlar.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre her gün bir fincan kahve kalbi korumada sürpriz bir etkiye sahip. Her gün bir fincan kahve içmek yaygın bir kalp ritmi bozukluğu olan atrial fibrilasyon riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Kalp atışlarının düzensiz ve hızlı olmasına neden olan bu rahatsızlık felç ve kalp yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ancak bilim insanları kahve tüketiminin bu riski %39 oranında düşürebileceğini ortaya koydu. Bu sonuç uzmanlar için şaşırtıcı çünkü genellikle kalp hastalarına kafeinden uzak durmaları öneriliyor. Araştırma Kaliforniya Üniversitesi San Francisco ekibi tarafından 200 atrial fibrilasyon veya atrial flutter hastası üzerinde yürütüldü. Katılımcılar kalp ritmini düzeltmek için uygulanan elektriksel kardiyoversiyon tedavisinden sonra iki gruba ayrıldı. Bir grup 6 ay boyunca her gün bir fincan kafeinli kahve veya espresso içerken diğer grup tamamen kafeinsiz bir diyet uyguladı. Sonuçta kahve içen grubun kalp ritim bozukluğunun tekrarlama riskinin yaklaşık %39 daha düşük olduğu saptandı. Çalışmanın başyazarı Christopher Wong şu değerlendirmede bulunuyor. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Doktorlar genellikle kalp rahatsızlığı olanlara kahveden kaçınmaları söyler. Ancak bu araştırma kahvenin yalnızca güvenli değil, koruyucu da olabileceğini gösteriyor, diyor. Peki sizin kahveyle aranız nasıl?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

0: Geldik programın sonuna. Yarın haftanın ortası. Güzel bir günün daha akşamında burada sizlerle olacağım. Hoşça kalın diyorum. Efendim kendinize iyi bakın diyorum ama radyonuzdan ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.
1: Masal gibi başladı.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM. Hadi bir de bana bak.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre her gün bir fincan kahve kalbi korumada sürpriz bir etkiye sahip. Her gün bir fincan kahve içmek yaygın bir kalp ritmi bozukluğu olan atrial fibrilasyon riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Kalp atışlarının düzensiz ve hızlı olmasına neden olan bu rahatsızlık felç ve kalp yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ancak bilim insanları kahve tüketiminin bu riski %39 oranında düşürebileceğini ortaya koydu. Bu sonuç uzmanlar için şaşırtıcı çünkü genellikle kalp hastalarına kafeinden uzak durmaları öneriliyor. Araştırma Kaliforniya Üniversitesi San Francisco ekibi tarafından 200 atrial fibrilasyon veya atrial flutter hastası üzerinde yürütüldü. Katılımcılar kalp ritmini düzeltmek için uygulanan elektriksel kardiyoversiyon tedavisinden sonra iki gruba ayrıldı. Bir grup 6 ay boyunca her gün bir fincan kafeinli kahve veya espresso içerken diğer grup tamamen kafeinsiz bir diyet uyguladı. Sonuçta kahve içen grubun kalp ritim bozukluğunun tekrarlama riskinin yaklaşık %39 daha düşük olduğu saptandı. Çalışmanın başyazarı Christopher Wong şu değerlendirmede bulunuyor. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Doktorlar genellikle kalp rahatsızlığı olanlara kahveden kaçınmaları söyler. Ancak bu araştırma kahvenin yalnızca güvenli değil, koruyucu da olabileceğini gösteriyor, diyor. Peki sizin kahveyle aranız nasıl?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

Sakı atamıyorum. Ama üzülme, yok bir şey.

asla unutmaz. Hayatım hepse içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynayacağım.

yaşadım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım olduk deyip dirilt yeniden, sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin, seslendiren dilim benim. Yarını düşünme bir çare.

Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sor, beni gecelere sor, sır için gidiyor. Dayanmak çok zor, geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.